0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: Evet sevgili arkadaşlar, birlikteliğimiz sunumuzla devam ediyor. Benim adım Erkan, nasılsınız? Keyifler, moraller yepyeni bir yayın için. Tekrar.

eurolardan bahsediyor. Hani bu yazın evlenecek olan çiftler Ajdar'ı mı çağırsak hayatım diyorsanız 50 milyon euroyu hazırlayın. Ve daha bir de ekstralar hariç. Abi gerçekten Ajdar'daki güvenden hepimize lazım değil mi? Ne diyorsunuz? Yani. Şimdi merak ediyorum, etrafımda Ajdar dinleyen var mı? Baktım bütün arkadaşlarım dinliyor. Şoko içindeyim şu anda yani. Ha istek yapmayı bilirler ama sonuçta herkes gizli gizli bir yerlerde nane nane falan kesin. Çikiden muz. Ben muz yiyen insana da baktım. Muz yiyorsa kesin Ajdar da dinliyor diyorum artık. Benim için net. Şimdi Ajdar dinleyen adam sabah alarmını nasıl kuruyor diye bir inceledim. Herkes Çikita Muz'la uyanıyor. Çik çik çik çik Çikita dediğin zaman otomatikman onu duymamak için de uyanırsın. İyi bir yöntem bence. Şimdi Ajdar da sorsan şeyler. Erkancığım alarmın nedir? Alarmım na benimkisi. Na. Benimki öyle. Nane. Şimdi araba süren arkadaşlarıma sordum. Tesisatlarda ne var dedim. Ajdar'ın yeni şarkısını koyuyoruz. Bum bum bum drumum bas. Mahalleden bazen konvoylar geçiyor. Fark etmemiştim. Şimdi fark ettim. Ajdar açarak geçiyorlar. Niçin Erkan? Çünkü abi Ajdar'da acayip bir mod var. Zaten şimdi bugün Ajdar dinlese kimsesini ayıplayamaz. Çünkü niye? Müzikal olarak hiperstardasın. Tarkan Markan'ın bir tık birkaç tık üstündeki birini dinliyorsun ki havası var abi. Kimse seni gülmez yani. Fizik olarak böyle Johnny Jins'le Keloğlan arası bir tipi var ama sonuçta kimse tipiyle ilgilenmiyor. Bilirsiniz ya, güzel kızların yanında çok acayip tipsiz tipler vardır ya, ama kız buna bayılıyordur yani. Benim yıllarca niye yalnız kaldığımın da ispatı. Hiçbir kızın tipi olamadık, niye çirkin olmalıymışım. Şimdi Ajdar fanları üzüldüğü zaman ne oluyor biliyor musun? Damar şarkı açmaz. Ajdar'ın damar şarkısı yok çünkü. Bütün şarkıları acayip. Bir de telifleri çok pahalı. Düğünlerde duymuyorsanız kimse beğenmiyor diye değil. Telifini kaldıramayız. Bütün sülale ödeyemez. Çok pahalı abi. Adamı bir yerlerde Walkman'de bile dinlesen telif ödüyormuşsun yani. Ben sana diyeyim de haberin olsun. Kulaklık taktığın zaman dışarıda Ajdar dinleyeni anlarsın. Normal yürüyemez. Yani yanlaşır, yamuklaşır filan. Tarkan'ın kuzu kuzusu falan bile onu yapmıyorsun ama bayağı bir dağılıyorsun. Çünkü niye? Abi moda sokuyor adam seni. Şarkıları öyle yani. Nerede çıkıyor diye baktım, hiçbir yerde. Çünkü hiçbir bir gazinonun onun parasını ödeyebilecek durumu olduğunu zannetmiyorum yani. Kendisi bir yerde çıkarsa çıkar. Ha sen iste Ajdar'ı mümkün değil yani. Fiyatlar çok uçuk. Şimdi Spotify'da Ajdar araması yaptım. Yeminle abartmayacağım. Spotify bana direkt ilk defa ömrümde şunu yaptı. Emin misin kanka diye not geldi. Ajdar'ın bir şarkısı dedim. Hadi bırak şimdi, dalga geçme bizle. Ciddiyim, bir şarkısını falan çalacağım. Lütfen dedim, hayır dediler. Abi açar mısın? Ajdar dinleyeceğim. Hayır. Spotify önce bir sağlıktan bir şeyler getirmelisiniz. Emin olmalıyız sizden. Robot olabilirsiniz dedi. Spam olmayasınız falan, bir sürü noktaları geçtim de bir tane açabildim. İnanmıyorlar Ajdar dinleyeceğime. O derece yani. Sadece şunu merak ediyorum. Acaba ilk buluşmada kız arkadaşım müzik tarzımı sorduğumda Ajdar demiş olsaydım ne olurdu? Bütün kızların acaba reddedemeyeceği birine mi dönüşürdüm? Hep bana sorular. Ne dinliyorsun? Michael Jackson. Ne dinliyorsun? Bryan Adams. Ne dinliyorsun? Bon Jovi. Ne? Robert Miles. Hep yabancılardan gittim hava basayım diye yani. Kızlar beni terk edince ne oldu? Cengiz Kurtoğlu'ya indik. Ondan sonra Müslüm Gürses'e, Orhan Gencebay'a, ona buna kaydı bizim müzik tarzı. Bilenler bilir. Aşk acısını da Ajdar'la tedavi etmeyelim yani. Şimdi Ajdar'ın bir özelliği var. Bütün şarkıları otomatikman ezbere biliniyor. Yani bilmeme sen de biliyorsun yani. Bugün dikkat ettin mi? Kim 500 milyar isterde falan hiçbir Ajdar şarkısıyla ilgili bir şey sorulmuyor. Çünkü kafadan bilirsin yani. Bak acayip şarkılar dinletiyorlar. Az sonra müziği gelecek olan şarkıyı bil. Böyle düşünüyorsun, kim acaba? Ne acaba? Bu Tarkan kuzu kuzu bile sorulsa bulamayabiliyorsun. Ajdar gelsin çat bulursun hemen. Kimse kimseye sormaz. Toplumda bir araştırma yaptım. Hepimiz gizli Ajdar'cıymışız meğersem. Demiyoruz birbirimize ama. Erkan bunun üstüne bir Ajdar gitmez miydi? Giderdi. Ama radyo dedi ki sakın Erkan bir de bizi Ajdar telifiyle uğraştırma.

0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: Hey sevgili arkadaşlar, Premium Comedy diyeceğiniz Erkan yanınızda. Hadi iyisiniz, hadi iyisiniz. İyi pazarlar diliyorum herkese. Yaz çok güzel geçiyor. Yaz tatilinizi de şimdiden kutlarım. Şimdi arkadaşlar, bilenler bilir, ben 90'lardan kalma bir DJ'yim. 90'larda en güzel bence zaman dilimi. Evet, eski nesil biz harikaydık. Bence öyleydik yani. Şimdi nasılız? Şimdi eskiler bence hiç iyi değiller yani. Şimdiki nesil ne yaptık da bu nesile düştük falan ağlıyorlar yani. Bizim için hep şey derler. Biz sokaklarda oynayan en son çocuklardık. Erkan, sokaklarda oyun oynar mıydın? Daha çok kızları falan kovaladığımı hatırlıyorum. Eskiden öyleydi ya, bir kızı beğenir peşinden giderdin, takip ederdin de işte evini öğrenirdin de çıkma teklif ederdin de bir şeyler. Bizim zamanımız öyleydi, biriyle tanışmak gerçekten çok zordu yani. Şimdi bizim için öyle diyorlar, eskiden sokaklarda oynayan son çocuklardık. Peki şimdiki çocuklar, şu andakiler sokakta oynuyor mu? Oynuyorlarsa ne oynuyorlar? Bakalım. Şimdi biz misket oynardık. Yeni nesil şimdikiler ne oynuyor? Wi-Fi çekiyor mu? Evinden daha uzağa giderek bizim Wi-Fi ne kadara kadar çekiyor oğlum? Gel gide bakalım diyorlar. Yeni oyun bu. Eskiden sokakta top oynarken cam mam kırardık. Biz şimdikiler ne yapıyor? Tabletleri kırıyor. Evet, sinirlenirlerse. Teknolojiye bak ya. Biz neredeydik abi? Şimdikiler nerede? Zamanda yolculuk yaptı abi şimdikiler ya. Biz ne tableti de biz böyle kasıyor saatin camındaki ışığını yakıp söndürürdük. İzim eğlence bu. Abi eskiden en büyük hayalim yeminle neydi biliyor musun? Hesap makinesi almak. Lan ne yapıyorduk hesap makinesi? Hiçbir şey. 4 kere 8 kaç ediyor? Dıdıt basar ne yapıyor diye bakardım. Vallahi billahi ya. Başka eğlencem yoktu be. Saklambaç oynayan çocuklar kalmadı artık değil mi? Doğru. Şimdi artık ne oldu biliyor musun? Konum at geleyim seni bulayım oyunu var. Evet, saklambaç yok. Konumun at bana geleyim seni bulayım. Yeni oyun bu. İstop yerine artık ne oynuyoruz? Şarjın yüzde kaç oldu? O şarjla o günü nasıl çıkartırız oyunu var. Yeni. Mahalle maçında kaleciye sert vurulmaz denildi. Şimdi çocuklar FIFA oynuyor ve babasına bile kırmızı kart çıkarıyor. Geçti artık o devirler. Eskiden çocuk sesi gelirdi sokaklardan sürekli ya. Yani. Çocuk bir dakika dur, burada duralım. Çocuk sesine hasta olanlar var mıydı? Ben camı kapatırdım da çünkü. Abi çocuk sesleri falan bağırıyorlar, çağırıyorlar. Çok zor yani. Ben en son kız arkadaşımla bir yerde oturuyoruz falan. Çocuk sesi geldi dışarıdan. Kız arkadaşım dışarı çıktı, çocukları susturdu geldi. Ne yaptın da dedim onlara. Söylemeyeyim dedi. Anladım ama ben ne olduğunu. İçeride çat pat birkaç ses geldi. Çocuklar bir daha konuşmamak üzere sustular. Korktular. O kadar söylüyorum. Şimdi ise dışarılardan ne sesleri geliyor? Bluetooth hoparlörlerden remixler geliyor. Dıptıs dıptıs dıptıs. Abi omzuna Bluetooth kulaklığını şeysini hoparlörleri koyan dışarıda. Ne dinliyorlar biliyor musun? Ajdar Remix. HPB Hardcore remixlerden bir tanesi çalıyor büyük ihtimalle. Şimdi yakar top oynardık. Biz yakar top bitti. Ne oldu yerine? Airdrop'tan bana fotoyu kim attı kovalamacası var. Airdrop'la resim atıyoruz ya birbirimize. Aynen, biz yere tepeşirle seksek çizer oynardık. Şimdi yeni nesil ne yapıyor biliyor musun? Story'de, filtrede üstüne bir şeyler çiziyor. Nesil bu. Story neslindesiniz. Hadi bakalım. Mahallenin en havalı çocuğu hızlı koşan olurdu. Şimdi ise en hızlı powerbank'ı gidip alıp gelen popüler. Eskiden top isteyince anneler eve gelince baban gelince alacağız falan gibi saçma saçma şeyler yaparlardı. Kandırırlardı top alacağız falan. Şimdi ise ne oldu? Çocuklar topu mopu geçti. Oho! Nelerle oynuyor çocuklar, nelerle? Eskiden mahallede abi araba geliyor diye bağırılırdı. Şimdi ise kanka bir dakika canlı yayın açıyorum tak tak tak tak kapıda kim var modu. Araba gelince bağırırdı. Köpekler de bu arada çok koşuyor arabalar peşinden, onu da bilmiyorum niye. Koşuyorlardı yani. Hatta sinek ilacı atan arabalar oluyordu, onların da peşinden ben koşardım. Ne alaka? Erkan sen de az manyak değilmişsin değil mi doğru. Yeni nesil çocuk yere düşünce ağlamıyor. Sadece niye ağlar biliyor musun o çocuk? Ay telefonumun üstüne düştüm, kırıldım acaba? Artık böyle. Sokakta birebir oynayan nesilden Reels seçme, Reels bakma, olimpik seviyeye çıkaran paylaşım nesline geldik. Nereden nereye arkadaşlar, görüyorsunuz değil mi? Ya bizim dönemimiz elbette daha güzeldi. Daha eğleniyorduk, daha güzeldik. Akşama kadar oynardık dışarılarda, zamanın nasıl geçtiğini bir türlü anlayamazdık. Şimdiki nesil öyle mi ya, değil mi? Ben her zaman söylüyorum, en iyisi bizdik.

0: Merhaba, ben DJ Erkan. Şu anda yayındayım.
1: Hey sevgili arkadaşlar, ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sesimin ulaştı. Kulaklarına misafir olduğum herkese iyi pazarlar diliyoruz. Şimdi sızıntılar ne diyor biliyor musunuz? Çok yakın zaman içerisinde Apple'ın da katlanabilir telefona geçeceği. Abi Apple niye böyle arkadan geliyor sürekli ya? Teknolojiler tükeniyor, bitiyor, modası geçiyor da ondan sonra Apple yapıyor. Bu ne abi ya? Bak Apple'ı görüyorsun değil mi? En son geliyor ve çok büyük bir teknoloji gibi çakıyor ya bize. Ona bozuluyorum ben. Sürekli geliyor mesela şey diyor. Evet, öyle bir şeyle geliyoruz ki daha önce hiç görmediniz. Apple'ın bugüne kadar yapmış olduğu en iyi telefon. Yüksek kalite. Görülmemiş hizmet falan filan fıstık işte. Bir çıkartıyorlar ki Samsung'un 15 sene evvelki telefonu. Abi yalansa yalan deyin ya. Vallahi billahi böyle ya. Şimdi Apple diyor ki çok geri düştük, tamam anladım. Biz de katlanabilir yapacağız ama 1, 2, 3 değil, dörtlüsünden. Abi bir dakika, Allah seversen telefonlar ne ara böyle monitör kadar olmaya özenir duruma geldi ya. Minnacık telefonlarla girdiler, şimdi ne oldu, katlanırı çıktı böyle, çarşaf gibi açıyorsun böyle. Neden ama neden? Abi çok seviyorsan iPad al, çok seviyorsan bilgisayarı yanında taşı, çok istiyorsan monitör tak kendine ya. Katlanabilir ne abi? Ya ben katlanamam zannedersem dörtlü telefona yani. Bu Apple'lar çok geri düştü ya, dörtlüyle geleceğiz, havamızı atacağız. Şimdi dörde katlanan telefon nedir biliyor musun? Adam telefonu açınca zannediyorum ki sandviç hazırlıyor bana. Yani böyle açıyor beriden, mendil katlardık eskiden, onun gibi aynı. Ne abi bu, sebep ne? Her tarafı da ekran. Orası ekran, burası ekran, hangi bir tarafına bakayım ya? Neden ama? Neyini kesmedi ki dörtlüye beşliye geçtik? Şimdi telefon değil, arıgı maşeği gibi onu geri katlarken de unutuyorsun. Nasıl katlanıyordu la bu? Böyle yapıyorduk. Arkadan burası. Önü geldi oraya. O böyle çevriliyordu. Koyacaksın cebine de nasıl ama? Şimdi bir mesaj yazacaksın. Önce cihazı açıyorsun. Sonra katı düzeltiyorsun. Ondan sonra doğru ekranı gidip buluyorsun. Ondan sonra ekranı hizalıyorsun. Ondan sonra klavye çıkıyor da yazıyorsun. Dört katlı telefon. Masaya koyunca herkes soruyor. Bir dalga geçecek ya kankalar. Şey diyorlar, kanka bu telefon mu yoksa cüzdanı mı büyüttün? Bu ne abi? Telefon aldım diye hava atacaksın ama atamazsın ama. Maskara olursun herkese. Gidişat o yani. Dörde katlanan telefon kullananların en büyük korkusu ne biliyor musun? Bunu yanlışlıkla toz yapmak. Bak bu net yani. Dörde katlanan telefon toz gibi aynı. Yani toz yapacaksın, mutfağın kenarında duruyor mesela mikrodalganın üstünde. Hazırladığın ekmekleri falan şak diye telefonu koyabilirsin tostun içine. Aa bir dakika, ay o değildi be diyene kadar gitti. Olur mu olur yani? Ve bunu yapanlar büyük ihtimalle vardır yani. Bence basına yansımıyor çünkü bunu yapan demez, utanır yani. Rezil olur çünkü. Bence yapıyorlar mıdır? %100. Şimdi bir de havalı, ben üçlü beşlilere baktım böyle. Telefonu katlamış üçe beşe. Bazıları da kendinden de katlayan var. Dur bükeyim de böyle de katlayayım falan diyen de var. Şimdi havalı şekilde açıyorlar ya, sanki gizli görev yapacak gibi açıyor böyle. Beriden açıyor, bir katını açıyor, öbür katını kapatıyor, birini açıyor. Ola dur orada başka şeyler var dur. Öbür katı açıyor, açıyor bakıyor falan. Yapacağı sadece telefonun mesajını okumak. Ama katlı katlı yani, kat kat. Normal insan telefonu cebine koyar. Bunlar koymadan kat planı çıkarıyor. Arka cebe koyacaksa katı böyle çevirmeliyim. Öne koyacaksan bu tarafa alayım. Buraya aldıysam buraya koyacağım. Buraya koyacaksan da böyle yapacağım. Bir sürü problem yani. Şarjı bitince üzülmüyor bu katlıcılar. Neden biliyor musun? Şarjı bitince telefon vantilatör oluyor sana çünkü. Hani vardır ya böyle kızların kendilerini böyle üfletirler. Üf yaparlar, bir şey vardı böyle. Unuttum şimdi adını. Bilenler yazsın şey. Hani böyle vantilatör yaparsın ya kendine bir şeyle filan. Anladın sen ne olduğunu. Rüzgar yaparsın. O katlı ona da yarıyor mesela. Açıyorsun kıç kıç kıç. Şarjı bitti ama vantilatör olarak kullanabiliyorum. Serinletiyor beni. Bir de onun fiyatı ne kadar olacak acaba? Şu ankiler bile 200 binden gidiyor. Herhalde 400-500 binden filan çıkar herhalde. Ev parasına telefon ya. Rezillik resmen ya. Telefonu açarken bir hareket var ya, bir de açarkenki haline bak onu. Açana dikkat et, o katlı telefonu kullananı sanki trans şey yapıyor böyle. Transformers gibi açar böyle. Ben kafası olacağım, ben başı olacağım, ben beli eli olacağım. Öyle bir telefon çünkü yani. Aynen öyle. Bunların kılıfı nasıl oluyor çok merak ediyorum. Bunlara kılıf da çıkartmışlar ama nasıl kılıf ki bu ya? Neresine takacağız o kılıfı ya? Neresi kılıflı ki onların? Kılıfları da varmış onların yani. Yani çok dikkatli korumalısın. Çünkü katlanabilir telefon yere düşerse açacak olduğun masrafa hiç katlanabilirsin diye düşünmüyorum ben. Büyük problem olur yani. Şimdi dörde katlanan telefonu kullanan adamın havası nedir biliyor musun? Teknolojiye yön veriyorum. İstediğim katını açıyorum. İstediğimi kapatıyorum. İstediğim gibi kullanabiliyorum. Hayatın tadına varıyorum. Çünkü ben katlanabilir telefon kullanan büyük işlerin adamıyım diyor. Evet Erkan, çıkarsa katlanabilir telefon bu kadar laftan sonra sende görürsek sana ne yapalım bilmiyorum. Büyük ihtimalle kullanmam gibi geliyor diyor ama belki de hiç belli olmaz, ben de kullanabilirim.

0: Radyo Fabrik'te Premium Komedi Show devam ediyor.
1: Evet sevgili arkadaşlar, her kanınız yanınızda. İyi pazarlar diliyorum herkese. Gününüz güzel geçsin. Beni dinleyen herkese teşekkür ederim. Mesaj atmak isterseniz Erkan Alt çizgi Radyo Fabrik benim Instagram adresim. İsterseniz aynı zamanda Radyo Fabrik'in stüdyo chatinden de yazabilirsiniz bana. Ne isterseniz onu. Sadece gizli gizli dinlemeyin, arada kendiniz de gösterin yani. Hiç sıkıntı yok. DJ Erkan bekliyor sizi. Benim bu aralar ayar olduğum ve çok sıkıldığım bir şey var. Nedir biliyor musun? Yürüyen merdivende arkamdan abanan hızlı gelen adamlar. Merdiven zaten ağır ağır çıkıyor. Bir de arkadan hızlı gelenler oluyor. Düz merdiven var bir yanda. Ondan git. Yo, hem yürüyene çıkacağım hem de hızlı gideceğim. Neden abi, neden? Hayatı bu kadar duble yaşamanın sebebi ne? Şimdi yürüyen merdivende acele ederler sanki merdivende değil de Formula 1 pistinde gibi yani. Neden ama bu hız? Ağır ağır gidiyor merdiven. Ben de yanda sağa yanaşmışım zaten. Bir arkadan gelenler oluyor. Hızlı hızlı sola geçiyorlar bir de. İyi de biliyorlar. Hızlısı soldan gider. Orada biliyor yani. Soldan gidiyor. Abanıyor. Hem yürüyeceğim, hem o yürüyecek. Hem ben, hem o, hem ben, hem hayatı duble yaşayacağız. Sebep ne abi? Amaç ne? Zaten merdiven kendi gidiyor. Sen niye turbo basıyorsun abi? Ya duble hızlı gideceğim. Sebep? Arkadan böyle pardon diye gelenler var. Bir de böyle geliş sistemleri pardon çıka gidiyor. Sade beni geçse gene iyi. Benim önümdekileri de geçiyor. En önce ben çıkacağım gideceğim. Neden? Nedeninde hiç kimse konuşmuyor. Bak dikkat et, bu konuda bir sıkıntı yok. Hiç kayyum falan atanmıyor merdivenlere. Biri beklemiyor orada mesela. Merdiven güvenliği. Biri duruyor mesela. Pardon beyefendi, yavaş çıkar mısın? Durur musun yerinde? Rahatsız etme kimseyi gibi. Şöyle bir şey yok. Herkes kafasına geri gidiyor. En sevdiğim şu. Bazı kalabalık aileler bütün merdiveni kaplıyor ya. O arkadan gelenler geçemiyorlar mesela. En sevdiğim benim. Bayılıyorum öyle ailelere. Yoksa bile bazen kankalarla toplaşı da bir aile olup da şu merdiveni tıkasak da geçemeseler bunlar dediğim oluyor. Şimdi bazıları yürüyen merdivende öyle bir hız yapıyor ki üst kata değil de sanki böyle yeni sezona geçiyor gibi yani. Bir an önce çıkmam lazım, buradan atmam lazım kendimi, bu merdivende durmamalıyım ben. Kafa bu. Bir de böyle omuz atıp geçenler var. AVM'de değil de böyle Şampiyonlar Ligi'ndeler sanki böyle omuz atarak böyle. Hani sen böyle gelişini görmedin ya, omuzla seni cezalandırıyor, omuz vuruyor seni. Omuz ke. En komiği de şu. Normal merdivende bu kadar hızlı yürümüyor. Dikkat ettim bak. Normal merdivendeyken de gördüm bu tipleri. Bir kere şey oldu bak. Merdiven ortada doink diye durdu. Aa, bir şok bir durumdu abi. Bir anda beklenmeyen dizinin sezon finaliyken beklenirken final yapması gibi oldu bir anda. Eşref Rüya oldu ya mesela. Herkes sezon finaliydi, doink diye final yaptı. Nasıl yapar ya falan oldu. Merdivenle giderken bir anda durdu. Hepten. Abi o koşan adamlara baktım. Oldukları yerde kaldılar. Gidiyordun abi az önce. Ben böyle imler oldu böyle. Yapıştılar kaldılar böyle. Demek ki merdiven giderken ki o enerji var sende. Dümdüz gitsene. Gene çık abi. Ya yapılmasını bekledi o adamlar. Öyle çıktılar yani. Tabii ki yemedi değil mi? Şimdi merdivende acele eden adamın hayat mottosu şu. Zaman kaybetmek yok. Zaten geldik gidiyoruz. Şu ahir ömrümüzde vaktimizi merdivende mi geçirelim? Bak insanların ömürleri açıklanır mesela. Derler ya işte şu kadar uykuda geçiyor. Bu kadarı yataşta. Bu kadarı orada. Hiç merdivende geçen zaman söylenmiyor. Kimsenin merdivende geçtiği zaman için şikayet etmesi için bir sebep yok. Hani deseler ki mesela uzmanlar açıkladı, insanların 25 senesi merdivende geçiyor deseler, tamam hızlı çık okey. La 2 saniye önce gideceğim diye benim rahatım bozmaya ne hakkım var? Bazıları öyle bir geçiyor ki kendini İstanbul metrosunda zannediyorsun. Metro gibi vuv diye gelip geçiyor. Ne geçti la yanımdan diyorsun. Öyle gidenler var. Şunlara bir şey demiyorum. Havalimanında da yürüyenin de dümdüzü var mesela. Yürüyen merdiven değil de kayan merdiven var. Yani yürürken de ona biniyorsun. Hem yürüyorsun hem gidiyorsun. O onlar okey havalimanında. Çünkü niye? Abi havalimanında uçağa 1,5 saat, 3 saat, 5 saat önce de gitsen pasaporttan geçip de uçağa gidene kadar 1,5 saat geçiyor. İstanbul'dan Gebze'ye gitmiş kadar oluyorsun yani. O kadar arada mesafe var. Abi havalimanını biraz beri yapsaydınız be. Bu neyin kafası bu be? Bak en sinir olduğum bu, şimdi teksin dışına çıkıyorum. Bu şimdi aklıma geldi. Şimdi anlatacağım. Merdivene döneceğim yine. Ya şu çok problem oluyor yurt dışları seyahatlerimde. Şimdi kapı numarasını hemen söylemiyorlar. Böyle bir yarım saat kala falan açıklanıyor. Abi Allah'ını seversen yarım saat kala açma. Ne olur açma. Yani bunu bir iki saat önce de. Hatta mümkünse birkaç gün önce bilelim yani bu kapı numarasını. Neden? Abi kapı numaraları o kadar acayip ki sen tesadüfen bir yere gittin mi gittin bir söylüyorlar kapı numarasını. Oho! Yani sen Kadıköy'desin, kapı numarası Bakırköy'de. Onun gibi düşün yani. Hayda, koşuyorsun. Nefes nefese anca yetişiyorsun. Niye önce söylemiyorsunuz da bunları? Ha o adam okey tamam da merdivenden giden öyle değil. Sıkıntın ne hacı senin yani? Dövelim mi yani seni? Yakında merdiven kavgaları çıkarsa şaşırma yani, onu da söyleyeyim yani. Bazıları öyle bir soldan geçiyor ki kendini İstanbul metrosunda sanıyorsun. Metro gibi vuv, bu teksteydi az önce okumuştum, bir daha okumuşum. Kusura bakmayın. Ekstra yaptık. Bir anda arkadan bir nefes sesi geliyor. Ne oldu? Arkandan birisi geliyor. Geçecekseniz. Sola sinyal. Tıt tıt tıt. Geçemez. Yürüyen merdivende koşan insan OSB'yi böyle bir kere takarsın olmaz ya. İkiyi takarsın olmaz ya. Üçü takarsın. Onun gibi aynı. Seni zorluyor mesela. Bir omuz vuruyor, çekilmiyorsun. Bir tane daha vuruyor, çekilmiyorsun. Bir tane daha çekilmiyorsun. Kafayı indirip geçiyor seni.

0: Sie hören die Radiofabrik. Freies Radio für Salzburg auf 107,5 MHz. www.radiofabrik.at.
1: Hey sevgili arkadaşlar, Radyo Fabrik'te canlı yayında DJ Erkan'ız yanınızda. Arkadaşlar evet, havalar çok sıcakladı. İnsanların aklında bir soru işareti var. Nedir? Yaza hazır mıyız? Evet, yaz tatili. Herkesin en sevdiği şu aralar planlar başladı. Yazın nerelere gideceğiz planları. Herkes kafasında bir şey oturtmuştur arkadaşlar. Çok hızlı hareket etmelisiniz. Yaz biliyorsunuz en hızlı geçen mevsim yani. Bir anda kendini doing 9. ayda yazın bitmiş olduğu o günlerde bulabilirsin ama merak etme, Erkan yanında ve vaktinde detaylıca bilgi vereceğim şimdi sana. Şimdi yaza hazırlanmanın en güzeli yazlık vücut hazırlığı. Arkadaşlar yaz biliyorsun az giyimli olduğumuz bir mevsim ve vücut kışın kapattır her şekilde ve yazın kapatamazsın. Dikkat et. Vücut hazırlığı nasıl olur? Pazartesi diyete başlanır. O pazartesi de hiçbir zaman gelmez. Çünkü gelmememiz için her türlü yiyecek var yani. Yeni magnumları gördünüz değil mi? Of, kim takar şimdi diyeti? Abi Nutella'nın bile dondurması çıktı. Daha ne diyeyim ya? He? Aklına gelen her türlü şeyin dondurmasını durdular yapmaya. Ne gelirse aklına, ama her şeyin dondurması var. Nutella'yı bir kere de bitirmiyoruz ama dondurması Nutella kadar. Demek ki bir kere de Nutella da bitiririz yani. Bu gidişle. Aynen. Ha, yazın ne olur spora başlarsın. Pazartesi başlarım dersin. Hiçbir zaman o pazartesi gelmez. Hadi geldi diyelim. Spora gittin. İlk gün selfie çekiliyorsun. İkinci gün kas ağrısı falan oluyor. Oho. Üçüncü günde diyorsun ki ben zaten fitim. Bana ne ya. Gitmem. Sırf bu yüzden spor salonları bir yıllık peşin alıyor. Düşünsene, saçmalığa gel. Adamlar da biliyor gelmez bu. Avrupa'da da aynı. Şey diyebilirsin Erkan, bizim Türkler okey de Avrupa'da öyle değildir. Burada da vallahi bir yıllık peşin alıyorlar. Bütün dünya aynı demek. En büyük spor bence ne biliyor musun? Plajda göbeği içeri çekmek. Geri çek bırak, geri çek bırak. O şekilde de verebiliyorsun. Dene bak. Tatil öncesi alışveriş. Herkes şeyler. Çok sade alacağım. Öyle ufak bir şey düşünüyorum. 3 mayo, 2 güneş gözlüğü, 1 tane şapka. Tatil için hazırım. Tatilde ise hep aynı tişört giyilir. Herkesin klasiğidir. Genelde hep aynı giyeriz yani. Sarı siyah kombin. Güneş kremi alınır ama sürmeye üşeniriz. Alırız ama kim sürüyor ki abi güneş kremi? Hiç sürerken kendini güneş kremi olarak hatırlıyor musun? Kaç sene önceydi yani. Ben hep yanarım. Her sene yanarım. Hiç de sürmem yani. Alır mısın? Alırım. Kaç faktör alıyorsun Erkan? 50 falan alıyorum ben. Anca yani. Anca kesiyor. Kullanıyor musun? Hayır tabii ki. Güneş gözlüğü. Biliyorsun tatillerin vazgeçilmezi. Abi güneş gözlüğü havalı. Yani bazı meşhurlarda görünce de bayılıyorsun. Onlardan ben de takacağım. Güneş gözlüğü takınca herkes kendini Hollywood starı zanneder ama bence değilsin yani. Ama sen yine de sen bilirsin. Gözlüğü takmışken okey de geri çıkardığın zaman altından çıkana millet çok şaşırıyor. Aa, o sen miydin ya filan oluyor. Ben genelde 10 euroluk gözlüklerle VIP hava atanlardanım. 10 euro. Yani orijinalini alayım ne kadar? 2000 euroya gözlük var ya. Güneş gözlüğü. Oakley marka, bir bakıyorsun 2000 euro. Abi ama olay ne bunun? Ne? Gözünü kapatıyor bu. 10 euroya da var aynısı. Ne yapıyorsun Erkan? 10 euroluğunu alıyorum. Erkan sen de mi? Ben de. Denize giriş dramı. Hava ne kadar sıcak olursa olsun arkadaşlar, denizde soğuk oluyor aksi gibi. Yani gidiyorsun, ay çok sıcak, denize atlayacağım. Ayağını bir sokar sokmaz geri çıkıyorsun. Hava sıcak, deniz soğuk. Saçmalığa gel. Hep böyle atlıyorsun atlıyorsun, bir gidiyorsun uf aman kim çekecek bunu ya diyorsun. Niye? Çünkü soğuk abi, deniz soğuk yani. Klasik bir yalan var. Atla atla, gelince ısınıyorsun, içeride alışıyorsun. Geç. Ayağını sokunca geri kaçma bende bir numara yani. Yavaş yavaş girenler var. Ağır ağır girip kendini yavaştır alıştır alıştıra girenler var. Bazıları direkt bombalama atlıyor. Ne yaparsan yak abicim, sonuçta deniz soğuk mu soğuk. Yaz diyeti gerçekleri. Yazın kızlar genelde şey der, diyete gireceğim. Az yiyeceğim. Tabii tabii. Karpuz yerler, peynir yerler, ekmek yerler, kola yerler, dondurma. Dondurma sayılmaz ya filan derler. Gömerler dondurmaları. Kızlar. Sonra ne oluyor biliyor musun? Çok dikkat ettim. Kızlarda hep şey oluyor. Aa bu sefer de diyet kaçtı. Aman bana ne ya, ben bırakıyorum diyet. Diyet de zaten bayılıyordu sana. Bırakırsın tabii ki. Tatilin en güzel tarafı ne biliyor musun? Tatil storylerini herkes yapar. Denize girmez ama 50 tane denizli story çekeriz biz ama girmeyiz. Yanından yatarız ama içeriden değil dışarıdan. Anı yaşayacağız deriz bu tatilde. Yaşar mıyız? Yapmayız tabii ki. Genelde gene telefona gömülürüz. Nerede olduğumuzun önemi yok. Canımız, telefonumuz yanımızda olsun yeter. Storylere de şunlar yazılır. Deniz, kahve, ayak, üçlü. Hep bir bazen kızlarda şu var. Ayak. Ayak atarlar genelde. Ne ayaksın abi? Erkekler bayılır at. Kızların tatile gittiğini ayaktan anlıyoruz. Aa, ayak attıysa tatilde bunlar ha. Havuz başında 3 kız koymuş ayakları. Bu kim abi diyorsun? Bu ayak taraklı, bu uzun, bu parmak. Bu kim? Kim oluyor acaba bunlar? E böyle durumda senin tatile de gitmene gerek yok. 3 tane ayak bol koy, tamam gitti. Bitti gitti, seni ayağına mı bakacağız yani? Sonuçta sen değilsen o tatildeki ayaktan seni anlayamıyorsak koy başka ayağa geç git. Onun için Bodrum o kadar gitmeye değmez ya. Biz erkekler yapıyor muyuz? Hayır, biz ne yapalım ki? Bizim gemi yelkeni gibi ayağımız var, ne yapalım ki onu ya? Hiç hatırlamıyorum ayak atayım da tatildeyim diyeyim, hiç hatırlamıyorum ya. Kızlar ne yapıyor? Bayılıyor böyle şeylere. Yolculuk hazırlığı nasıl? Genelde 2 saatlik yol yapacaksın en fazla uçakla ama 3 tane valiz lazım olur diye alınan neler neler. Kız arkadaşım bu ara kısa bir tatile gidiyor, bayram tatiline. Dedim ki bavullar nasıl? Oo dedi, hazırlıklar devam ediyor. Ya birkaç günlüğüne gidiyorsun, ne hazırlığı dedim ya. Olur mu ya, her şeyi almam lazım diyor. Kaç bavul var dedim, yüklenirken ki geçen süreyi hesap edersek 4 tane kalın bavul aldılar yanlarına. Neden? Olur mu, hepsi olacak yanımızda. Erkan sen de öyle değil misin? Ben de şöyle manyaklık var. Mesela ben de uzağa giderken telefonuma bir sürü PDF kitap yüklüyorum. Okuyabileceğim en fazla bir tanedir. Abi yeminle söylüyorum, 1000'e yakın kitap koyuyorum. 1000'e yakın mı? Vallahi billahi yalan değil yani. Okuyacağım onları. Kaç tane okuyorsun Erkan? Bir tanesinin yarısını. O da belki ya. Benim manyaklık da bu yani. Yaz motivasyonu, kışın yaza fit gireceğim dersin. Oysa yazın dombili şekilde çıkarsın. Bu değişmez bir gerçektir.

Evet sevgili arkadaşlar, bizlerden sürenin sonuna geldik. Harika ötesi bir yaz yayınladı diyorum yine. Evet, kendinize çok iyi bakın. Gelecek hafta yine Türkiye saatiyle 15.06'da yine kulaklarınızdayız. Yepyeni konular, yine eğlenceli, esprili, harika ötesi, yepyeni şarkılarla birlikte yine gününüze, pazar gününüze eşlik etmek için burada olmaya devam edeceğim. Herkese iyi pazarlar, iyi haftalar diliyorum. Evet, son şarkım Hadisi olacak. Hadisi bu aralar çok revaçta. Aleyna Tilki ile de bu aralar çok sıkı fıkı kankalar. İkisinin arasından dikkat ettim, su geçmiyor. Şarkılardır, markalardır derken araları çok sıkı fıkı. Evet, Hadise'yle veda ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek hafta dediğim gibi yine Türkiye saatiyle saatler 15.06'yı gösterdiğinde DJ Erkan'ınızın sizi beklediğini lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.